Se da şanlı battı. Sağ ol abi. Böyle sürpriz fotoğrafı. Canım ve izlenir artık. Essential.